yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu, ayrılmaz.

canı. Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun.

Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin?

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Efendim merhabalar, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 2 Ağustos 2026 Pazar 09.06 Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Yeni bir günün gönlünüzce sağlıkla, sıhhatle, afiyetle olmasını canı gönülden diliyorum. Elbette ki yeni bir ay dün itibariyle başladı. Gönlümüzde beklediğimiz, düşündüğümüz, düşlediğimiz, hayal ettiğimiz ne varsa da inşallah hepsi hayatımıza mutluluk olarak yansısın. Bugün 3 saat boyunca en iyinin en güzeli mücadelesinde Melih'in sevgi çemberinde huzurlarınızda olacağız. Türkiye'nin dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve elbette dünyanın neresinde olursa olsun kralcıyız diyen bütün güzel yürekler hemen 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram kullanan dostlarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından isteklerini, mesajlarını, bizleri nerelerde dinlediğini yazıp bana ulaştırabilirler. Şöyle şahane bir babalar restoranı ile birlikteliğimizin startı verilsin. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses derken işte Kral FM ve Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Ah bizim sokaklar, sizin sokaklar. O sokakların dilleri olsa da bir konuşsa nelere şahitlik etmişlerdir bu zamana kadar, değil mi? Herkesin mutlaka kendi sokağında çocukluğundan, gençliğinden nice güzel hatıralar vardır. Her geçişte göz önünde canlanır. İnşallah güzel olanlar ömrünüz boyunca bir mutluluğun vesilesi olarak hala hayatınızda devam edenler olsun. Çorlu Tekirdağ'dan şarkıyı Çorlulara istiyorum demiş sevgili Mesut Tek, teşekkürler. Bakalım sevgili Şükrü Tahran, sevgili kardeşim selamlar olsun. Konya'ya, Bozkır'a biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Günaydın Tekirdağ, Malkara'dan Birol Çalıklar iyi yayınlar diliyorum demiş. Trakya'mıza selam olsun buradan da. Merhaba Melih abim, Ankara Kızılay'dan Evren, tüm kahve müşterilerine, eşim ve tüm kral çalışanlarına bir şarkı istiyoruz demiş kıymetli dostumuz. Elbette pazar sabahları böyle erkenden kalkıp şöyle kahvaltımı iki poğaçayla, güzel bir çayla yapayım deyip de böyle mahalle kültürünü, o alışkanlığını hala bertaraf etmemiş bütün güzel dostlara, kahvehanelerde, çay ocaklarındaki bütün güzel dostlara selam olsun. Çok severim ben de böyle çay ocağında oturmayı, şöyle ufak tefek bir şeyler atıştırıp keyifle o demlenmiş muhteşem çayı içmeyi çok severim. Şu an aynı durumda olan bütün güzel dostlara şifa olsun inşallah. Efendim Melih'in sevgi çemberinde 9.22 yaptık saatleri. 12'ye kadar birlikteyiz. Uyanan güzel dostlar, pazar sabahına erkenden başlayan dostlar, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından mesajlar gelmeye devam ediyor. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır elbette. Müslüm Baba'yı saygıyla rahmetle anıyoruz öncelikle. Neden? Bu güzel şarkıyı Müslüm Baba'yla dinlemiş sevmiştik ama Haktan'ın o muhteşem yorumuyla da ayrı bir lezzet kazanmış şarkı. Bodrum'dan Abdullah şarkıyı öğretmen evi personeli müdürlere, eşim ve çocuklarıma diyor. Ağzınızın tadı, keyfiniz, muhabbetiniz daim olsun. İyi yayınlar Söğüt Maraş. Maraş mı? Söğüt Maraş'tan selamlar olsun. Hüseyin Öztürk, teşekkürler. Çanakkale Çan, selamlarımızı gönderelim. Seramik fabrikasında çalışan tüm arkadaşlara da selam olsun. Ali Macar, İnşallah bakalım nasip diyelim değil mi? Adana'dan selamlar canım eşim Hasan Gök için bir şarkı istiyorum demiş Suna Hanım. Muhittin ne yazmış? İyi yayınlar. Biz de selamlarımızı gönderelim sevgili Muhittin'e. Günaydın Melih kardeşim, Ankara'dan Fahri ben. Orhan Baba'dan bir şarkı çaldım ama ilerleyen dakikalarda inşallah yine dinletmeye gayret edeceğim. Eşim Ayşem ve çocuklarım için Köfteci Bekir'e selamlar gönderelim. Sevgili Bekir şu an Sivas'ta dinliyoruz demiş. Melih kardeş Gebze'den Asi, hayırlı pazarlar. Bakalım şöyle bir her zamanki gibi Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz demiş mesajında. Hay hay, tabii ki bütün dostların isteklerini elimizden geldiğince, vakit yettiğince dinletmeye gayret edeceğiz. Bir Ferman Toprak yorumu, ardına da Azer Bülbül'ü özledik. Melih'ciğim bu sabah bir Azer Bülbül şarkısıyla bizleri mest et diyen dostlar var. Başım üstüne her zaman.

her insanın sevdiği, her insanın hoşnut olduğu, her insanın kendini mutlu ettiği çeşitli vesileler vardır. Dolayısıyla kimisi paradan hoşlanır, kimisi makamdan, kimisi şöhretten, kimisi ise sadece sağlığım yerindedir, huzurum var, muhteşem bir aileye, güzel dostlara sahibim, dünyanın en mutlu, en zengin insanı benim diye düşünür. Dolayısıyla inşallah sizi mutlu ettiğine inandığınız ne varsa hayatına yansıyan, hayatınızda sizlerle birlikte olan inşallah onlar olsun. Dualar kabul olsun kısacası. Melih Kral FM gerçekten ilaç gibi. Eşim, damadım Abdullah, kızım Aslan ile dinliyoruz. Antalya'dan selamlar demiş İkbal Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Günaydın Melih'ciğim. Münih'ten selamlar. İyi pazarlar diliyorum. Yürüyüşte sizleri dinliyorum. Şarkıyı eşim Hüseyin ve benim için çalar mısın? İyi yayınlar demiş Ebru Hanım'ın mesajı. Biz de Münih'e ve vesilesiyle tüm gurbetçi dostlara selam edelim. Sabah kalkıp gerçekten periyodik olarak bir yürüyüş ya da farklı bir spor dalıyla ilgilenip gerçekten ihmal etmeden spor sağlıktır, spor hayattır deyip de spordan vazgeçmeyen insanlara her zaman gıpte ile bakmışımdır. Her zaman imrenmişimdir. Yapıyor musun diye sorarsanız vallahi yapamıyorum. Ama tabii ki yapılmasının tavsiye edildiğine sonuna kadar katılıyorum. Ve en yakın zamanda da şöyle kendimi şartlandırıp spora başlayıp bir daha bırakmadan devamını getirmeyi canı gönülden arzu ediyorum. Sakarya'dan Reyhan ben. Ben de bütün kral şarkılar bal gözlüme ve kralcılara demiş. Efendim Seda Sayan. Ardına da bir Bülent Ersoy şarkısıyla biraz neşelenelim, biraz keyfimiz yerine gelsin. Hareketlenelim, sonrasında yeniden derin ve damar şarkılarla Melih'in sevgi çemberinde muhabbeti paylaşacağız. 12'ye kadar birlikteyiz. 0532-703-92-00 WhatsApp mesaj hattımız. Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından da mesajlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz.

Yani ayarlamak istesek ancak bu kadar, belki ya denk gelirdi ya da denk gelmezdi. Maşallah ablalar, kardeşler ve aile toplanmış keyifli bir Yaşar konserinin sabahında kahvaltı sofrasının tadını çıkartıyorlar. Yakışır sevgili Şefika Hanım, maşallahınız var bu aralar. Allah nazarlardan saklasın, sağlıkla sıhhatle hep böyle güzellikleri yaşayın. Sevgili Tülin Hanım, sevgili Venüs Hanım, selamlarımızı gönderelim. Ne mutlu. Böyle üç kardeş, üç kız kardeş oturmuşlar. Pazar tadını, pazar keyfinin tadına çıkartmaya devam ediyorlar. Ağız tadınız, keyfiniz, varlığınız, sağlığınız daim olsun inşallah. Ve tabii sevgili Özlem, ona da selamlarımızı gönderelim. Tabii simidi alıp geldi mi, yetişti mi bilmiyorum ama artık rüyasında alt izi geçeriz. Bulgaristan'dan, Deli Orman'dan selamlar diyen sevgili dostumuza da selamlar olsun. Rasim'cim iyi ki varsın, sağ olasın. Efendim hemen ne yapalım sevgili Ceylan? Keyifli bir şarkı. Bu saati yavaş yavaş noktalayalım. Şöyle hareketli tempolu şarkılar gelsin. Sevgili Ceylan'ın bu sene 2026 yılında gerçekten maşallahı var. Şahane şarkılarla, muhteşem yorumlarla sevenlerini sık bir şekilde kendisiyle buluşturdu. İşte bunlardan bir tanesi Hazal'ım. Şöyle nerede hareket orada bereket diyenler varsa, mendili elimize aldık, şöyle bir iki dönelim, kendimize gelelim diyenler varsa, o zaman meydan sizin, buyurun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim ikinci saatin startını da verdik. Aliminin Kralı Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. İzmir'den Çiğli Evak 5'ten Melih iyi pazarlar, seni dinlemek özellikle pazar günü bizi dinlendiriyor. Eşimle birlikte dinliyoruz demişler. Eşim Aysel ve oğlum Umut, kızım Ecem için bir şarkı. İzmir'e selamlarımızı göndermiş olalım. Serap Hanım teşekkür ediyoruz. Bu arada Berfin Rojda sırayla tabii çok yoğun olduğu için hem Instagram'dan hem WhatsApp'tan mesajlara bakıyoruz. Berfin Hanım selamlar olsun buradan. Melih abi günaydın. İzmir Bornova'dan Ahmet, Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı demişsin, çaldık. İlerleyen dakikalarda yine inşallah dinleteceğiz. Malatya'ya sevgili Arkın'a da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüz malumunuz her gün illerimizi geziyor. Kral FM dinleyicisi, kıymetli dostlarımız anonsları, lokasyonu ve şifreyi duydukları anda da Kral Etkinlik Otobüsümüzün yanına gidiyorlar. İlk giden dostumuz eğer telefonuna Kral uygulamasını yüklemiş ise lokasyonu doğru alıp Kral FM Etkinlik Otobüsümüzün yanına ilk ulaşan olmuş ise aynı zamanda tabii ki yayında verilen şifreyi de görevli arkadaşlarımıza iletmiş ise 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeklerinin sahibi olma şansını elde ediyorlar. Bugün yine Elazığ'da Kral Etkinlik Otobüsümüz. O yüzden Kral FM'i dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle bugün Elazığ'daki dostlarımıza hatırlatıyoruz. İlerleyen saatlerde arkadaşlarımız hem lokasyon hem şifre bilgilerini iletecekler. Siz de etkinlik otobüsümüzün yanına gittiğinizde inşallah talihli kralcılar arasında yerinizi alabilme şansını elde etmiş olacaksınız. Hemen şöyle bir Emrah, güzel bir klasik paylaşalım. Kayseri'ye Ali mi bu? İhsan Akşehirli Bağda dinliyor. Canım eşim Semra'ya demiş. Kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Mini kardeş, kahvaltı ederken sizleri dinliyoruz. Müslüm Baba'dan bir şarkı çalacağız tabii ki. Kolay gelsin. Kiraz'ın ana vatanı Sultan Dağı Yakasenek Köyü'nden Yaşar Hoca şarkıyı bahçede vişne toplayanlara gelsin. Ayrıca çiftçilik yapan bütün dostlarımıza demiş. Biz de bütün çiftçi dostlarımıza, tarlada emek veren, sofralarımıza o enfes nimetlerin ulaşmasına katkı sunan çiftçilerimize selamlarımızı gönderelim. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir ünlünün yeri.

şöyle bir inceden İç Anadolu yöresine uzanalım istedik. Ankara'mıza, başkente selamlar olsun dayı. Eyvallah Ankara'daki güzel kralcılar. Efendim sizlere de günaydınlar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar, günaydın Kral efendim. Ben Ankara Çankaya Bağcılar'dan Nursel Bektaş. Bir şarkı istiyoruz demişler. Hay hay efendim. Melih Bey günaydın. Kahvaltı masasında sizleri dinliyoruz. Bir şarkı istiyoruz demiş. Özlem Hanım'ın mesajı var. Efendim elbette ki istekleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. Ecrin Emir günaydın, bir mukabele efendim. Arzu Kaan günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Kaya Arzu teşekkür ediyoruz. Sevgili Hasan abicim, Hasan Yeşilyurt, selamlarımızı gönderelim. Sevgili Türkan Kaya'ya, Ayla Okumuş'a, Ayten Telmi'ye, sevgili muhterem Pekola da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Efendim Melih'in sevgi çemberinde ikinci saatinde ortalamış olduk. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan mesajlar geliyor. Bir yandan da Instagram kullanan kralcılarımız Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin altına da yorumlarını yazıyorlar. Günaydın, iyi yayınlar. Gakkular diyarı aziz şehir Elazığ'dan tüm kral çalışanı ve dinleyicilerine gönül dolusu selamlar. Ben de sabah sporu yapıyorum ve sizleri dinliyorum. Kral etkinlik otobüsünü gördüm az önce, Elazığ'da park halindeydi. Hediye mi var demiş Serhat Yıldırım Elazığ'dan. Hediye her gün var, hatta hediyeler her gün var. Dolayısıyla günün çeşitli saatlerinde Kral FM'i dinleyen dostlarımız Kral Etkinlik Otobüsümüzün olduğu lokasyon bilgilerini ve şifreyi alarak 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeklerini kazanmaya devam ediyorlar. Melih hayırlı sabahlar, biz de yürüyüş yaptık. Hem kahvaltı yapıyor hem sizleri dinliyoruz. Kral'a selam, damara devam. İyi ki varsınız. Almanya'dan Fadime Gümüş. Vay vay vay. Bütün Sivaslılara demişler, biz de Sivas'a da selamlarımızı göndermiş olalım. 10.24 Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar sevgi çemberi sıcaklığında birlikteliğimiz devam ediyor. Serkan Kaya, ardına da bir Özgür Alter. Bugün çok istek gelen şarkılarından birini sevenleriyle paylaşalım hemen.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses diyerek şöyle şahane bir imparator yorumunu da sevenleriyle paylaştık Münih'in sevgi çemberinde. Bakalım, günaydın abi demiş sevgili Rüzgar. İnşallah ya, nasip diyeceğiz, bakacağız. Eldeki bir sıfırdan iyidir, şimdilik böyle. Bakalım Mil abi, günaydın. Afyon Sandıklı'dan Fatma Sandıklı. Tarım sera ekinine çalışıyorlar herhalde. Tarım yapıyoruz demek istemiş herhalde. Çünkü mesajları yazarken lütfen bir okuyup öyle gönderirseniz çok mutlu olacağım. Mil Adana'dan selamlar demiş sevgili Ferhat Şengül. Bakalım şöyle bir mesajlarda neler var. Selam Mili, İzmir'den sevgiler. Eşimle seni kahvaltı sofrasında dinliyoruz. Kızımın 6 Ağustos'ta doğum günü var. Ecem, kutlarsanız seviniriz demişler. Şarkıları yaşam kaynağım, ailem, eşim Aysel Hanım'a, oğlum Umut için istiyorum demiş. Biz sevgili Ecem'in 6 Ağustos'taki doğum gününü şimdiden kutluyoruz. Allah bir ömür boyu sağlıkla, mutlulukla, güzellikle, şahane bir ömür nasip etsin. Samsun'dan İlkay Çepni, şarkıyı şu an sıcağın altında çalışan tüm insanlara armağan ediyorum. Bir de bu sıcaklarda kenara kedi, köpek, kuşlar için bir kap su koymayı da unutmasınlar demiş. Güzel bir konuya da değinmiş. Konya'dan Mut'a gidiyoruz. Teyzem ve halamla beraber bugün halamın doğum günü, adı Alime. Bir türkü istiyoruz demişler. Onun da doğum gününü kutluyoruz. Ayrıca bugün doğum günü olan bütün güzel dostların, bütün kralcıların da doğum gününü kutluyoruz. Nice yıllar dileklerimizle. Efendim, bu arada Türkiye'nin dört bir yanında da maalesef yine yanan orman haberlerini görüyoruz, izliyoruz. Tez vakit inşallah yangınların sönmesini, bir daha hiç yangın haberlerinin gelmemesini diliyoruz. Bu arada ormanları kasti olarak yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ya da şahıslar var. Bunlarla ilgili şu an soruşturmalar devam ediyor. Tabii ki orman yangınlarına müdahale eden başta işin ehli uzman ekiplere, sonrasında da onlara her konuda destek sağlayan tüm vatandaşlarımızı da önce Rabbim korusun, sonrasında hepsinden Allah gani gani razı olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ah ah ah, çok geçiyorsun, iyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
7: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ah, ah, nefes kesen aşklar, nefes kesen sevgiler var olsun, daim olsun. Günaydın sevgi fıtırcı Melih kardeşim. Çay kokusu ve tek kişilik pazar sabahı huzuru, keyifli yayınlar, Akçay'dan selamlar diyor. Salih'im de pür dikkat dinliyor diye ulaşmış bir mesaj. Elmanın başkenti Antep Işıklı Sofalıcı köyünden iyi günler. Biricik anneme bir şarkı demiş ki bütün annelerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı iletelim. Konya Bozkır'dan Leyla ve Ayşe, şu an vişne topluyoruz bahçedeki arkadaşlarla demiş. Dalından kopartılıp yenen meyvenin tadı hiçbir şeyle değişilmez. Vallahi ara sıra da tadına bakın, bizim yerimize de lütfen. İyi yayınlar, saygılar, sevgiler. Çanakkale Ayvacı Gürcan şarkıyı yine yollarda olan meslektaşlara gelsin. Çanakkale'den selamlar diye ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Yollarda seyir halinde olan bütün şoförlerimize Allah yar ve yardımcı olsun inşallah. Denizli Tavas'a selamlarımızı göndermiş olalım. Dükkandayım sevgiler. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Mehmet Ali Büyük Karagöz, Batan Güneş'te tanırlar Melih demiş. Efsane yağlı peynirli kahvaltılık buyur demiş. Vallahi mis gibi, o bir de böyle ocaktan çıkıp sıcacık olunca o peyniri de sürünce vallahi yeme yanında yat oluyor. Afiyet olsun. Efendim artık son saate giriş yapacağız. Bu saate noktayı da keyifli bir türküyle yine koyalım. Yeni saatin, daha doğrusu son saatin startı da Muhteşem Babalar Restali'nin efsane şarkıları eşliğinde gerçekleşecek. Şimdiden sesi açın. Kralın tadına, keyfine varmaya devam edin. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçkadan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
2: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Orhan Baba, ah ah Orhan Baba, ah hani böyle bazen hani derler ya kitabın ortasından konuştun diye, işte aynı o mihvalde şahane duygular, muhteşem bir şarkı. Efendim bakalım, üçüncü ve son saatin startını verdik. 11.09 saatler, Kral Efendim'le Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Ankara Doğantepe Erhan Fidan, selamlarımız olsun, bütün Geredelilere de sevgiler gönderelim. Melih Bey, ben Şengül, sizden bir şarkı istiyorum. Sinop Ayancı'ya armağanımdır mümkünse. Şimdiden teşekkürler. Kastamonu Tosya'dan Hasan Kaymak, şarkı tüm orman yangını ile mücadele eden herkese gelsin. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım demiş. Sonuna kadar katılıyoruz. Aydın Yenipazar Paşaköy kahvecisi Mustafa Aydın, iyi yayınlar demiş. Peki. Şu an yoldayız. Ne demiş? Erikli'den Kamptan Tekirdağ Çerkezköy'e dönüyoruz. Uzun yıllardan beri sizleri dinliyoruz. Şarkı Yıldız'dan Biricik sevgilisi Enes'e gelsin. Maşallah. Güzel geçti mi? Kampı çok severim ben de. Bayılırım. Bu sene pek böyle bir imkanım olmadı. Ancak akşamları böyle vakit müsait olursa sandalyemi masamı kuruyorum. Bir de tüpüm var. Çaydanlığım. Tavam da var. Bir şeyler pişirip önce yiyorum, sonra çayımı demleyip denize karşı şöyle keyifle sakin bir şekilde kafamı dinliyorum ben de. İlerleyen zamanda bu kamp mevzularını biraz daha böyle profesyonel, biraz daha böyle içerikli, biraz daha böyle keyifli hale getirebilirim.

getirmeye niyetim var. Ya nasip bakalım. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram kullanan dostlar Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselinde altından mesajların isteklerini bana ulaştırabilirler.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

0: Stabil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos'ta.

Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. İlaç gibi radyo.

Tam bu güzel şarkıyı dinlerken yine peşine gelen mesajlar gerçekten beni çok etkiledi ya. Tamam, eyvallah diyelim. Bir Babam Üstüm şarkısı da çalacağız. Ömer Kaplan, sizlere de günaydınlar. Günaydın Melih. Çarşamba Ayvacı Kabaklık köyünden Seyhan. Fındık zamanı geldi. Eşim tırpan atıyor. Onun için bir şarkı istiyorum. Müslüm Baba'dan demişsiniz. Günaydın. Sizin programlarınızı dinlemek bizleri mutlu ediyor. Kayseri'den Selda. Çok sevdiğim kızlarım Cansu, Ezgi ve eşim için bir şarkı. Gönül Ak. Çok teşekkürler. Zeki Er. Çok teşekkür ediyoruz. Samsun Fatih Mahallesi'ne selamlarımızı gönderelim. Menekşe Hanım'ın mesajı var. Mine Koşan'dan bir şarkı demiş. İnşallah yetiştirelim. Bakalım, şöyle bir dostlarımızın gelen mesajları var. Çok içtenlikle ve samimiyetle şu an yaşadıkları o tüm durumları bizlerle paylaşıyorlar. Çok keyifli oluyor. İzmir'den Harun, fabrikadan yeğenimle seni dinliyoruz. Yeni bir kralcı yetişiyor demiş. Maşallah. Sizleri dinliyoruz. Balıkesir, Erdek, ilk kez yazıyorum diye ulaşan bir mesaj var. Günaydın, sizden bir şarkı istiyoruz. Gaziantep'ten diye gelen mesaj. Melih Bey, Kral FM'de Mine Koşan yok mu acaba demiş. Olmaz mı efendim? Mine Koşansız bir Kral FM mümkün mü ya? Tıp benim imkansız gerçekten. Bu kadar çok konuşulunca ne yapalım? Hemen anında görüntü yapalım. Tamam, Mine Koşan geliyor. Önce bir Babam Üstüm şarkısı dinleyelim. Ardına da Mine Koşan dinleteceğiz. Fazla fırça yemeyelim. Dostları da bekletmeyelim. Efendim, son yarım saat içerisine girdik. Saat 12'ye kadar muhabbeti, paylaşmayı sürdürelim. Gelen istekler başımızın üstüne dedik. Melih'in sevgi çemberinde önce bir Müslüm Baba, ardına bir Mine Koşan, sonra da bir Bergen şarkısı yakışır diye düşünüyorum. Hadi bakalım.

Efendim arabesk şarkısı dendiği zaman, arabesk şarkıları dendiği zaman listede gerçekten çok önemli bir yere sahip, muhteşem bir klasiktir, şahane bir şarkıdır. Sevda Yüklü Kervanlar senin kapından geçer, mine koşan sevenleri buluşturmuş olduk. Sevgili İclal Yıldız, biz de başkentimize selam ediyoruz. Diyarbakır'a sevgili Mehmet Yunusoğlu ve Ferhat Karakeçeli'ye selam edelim. Çaldığımız Müslüm Baba şarkıları sizlerin olsun. Adana Kozan'dan Ömer Bolat selamlar. Ankara havalarının ardına bir de Karadeniz havası demişsin ama bilmiyorum yetişir mi, bakacağız. Tuzla sahilden Ethem Çolakoğlu, şarkı eşim Melek, oğullarım Ercan Berk ve Mustafa Çağatay için demiş. Allah bağışlasın. Bakalım şöyle bir mesajlar gelmeye devam ediyor. Karaman'daki cezaevinde kalan kayınçoğum Halit Büyük için bir şarkı, Hollanda Den Haktan Salih Kesmük'ün mesajı. Fethiye Karaköy'de, Kayaköy değil mi? Kayaköy'de tatildelermiş. İyi tatiller. Almanya'dan Mehmet Karagöz, şu an eşim çocuklarım ile kahvaltı yapıyoruz. Eşim Hatice, Gamze ve Melisa Karagöz için bir şarkı diyerek ulaştırmış. Eskişehir'e selamlarımızı gönderelim. Sizleri hep dinliyorum. Süheyla Kara için İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Sevinç Songur İstanbul Ümraniye'ye eşi Erdal için bir şarkı istemiş. Peki efendim. Gemlik'ten Fatih Bakkal, bir şarkı istiyoruz demiş. Bakalım şöyle bir. Yalova'dan Murat, Ümit Besen'den bir şarkı, selamlarımızı gönderelim. Eskişehir'den Aynur Özkıran, mutfakta kahvaltı hazırlarken sizleri dinliyoruz demiş. Ne kadar güzel. Ordu'dan Ayşe, eşim beni aldatıyor, canım yanıyor ama onu çok seviyorum, akşamdan beri ağlıyorum, ne yapmalıyım demiş. Bu çok derin bir mevzu. Bunu aslında böyle programın başında denk gelip eğer duymuş, görmüş olsaydık aslında kralcılara sorardık. Bir hanımefendinin mesajı gerçekten çok garip. Ordu'dan bir hanımefendi diyor ki, eşim beni aldatıyor, canım yanıyor ama onu çok seviyorum, akşamdan beri ağlıyorum, ne yapmalıyım demiş. Erkek içinde, kadın içinde çok zor bir durum. Aldatılan hangi taraf, erkek ya da kadın fark etmez, her iki taraf içinde çok vahim, çok üzücü, çok kötü bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Bilemiyorum, eğer bu konuya ilgili bir mesaj yazmak isteyen dostlar yazsınlar bakalım, acaba nasıl bir cevap gelecek, ben de merak ediyorum.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Sevgili Metin Şentürk, teşekkür ettik. Harika gerçekten, yorumuyla, duruşuyla gerçekten çok sevdiğim bir isimdir. Sevgili Metin abiye, Metin Şentürk'e de selamlar olsun. Sevgili Bülent abicim, Bülent Narince, Payduşka Bülent namı diğer, yanımda Çorumlu Bekir, Kastamonulu Fahrettin, arabada seni dinliyoruz demişler. Biz de her birine sevgili Bülent abimle, Bülent Narince ile birlikte selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Bu arada ne demiş, ölüm kalım meselesi gibi diye bir mesaj var. Güney Kore'den selamlar. Gurbette eşimle birlikte sizi büyük bir özlemle dinliyoruz. Memleket hasretimizi sesiniz ve güzel şarkılarınızla biraz olsun dindiriyoruz. Eşimle birlikte tüm sevdiklerimize selam olsun. Erol Sağlam'dan sevgili eşine ve tüm dostlarına armağan. Mümkünse doğum günün bana geldiğin gündür demişsin ama onun için vaktimiz kalmadı. Ne demiş, sizleri çok seviyoruz. Otobüsçülük yıllarımızdan beri. Biz de ne yaptık? Bu mesajı dillendirmiş olduk. İnşallah duyduysanız selamlarımızı göndermiş olalım. Ve tabii biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra saat 13'e kadar keyifli şarkılarla Kral FM'de yolculuk devam edecek. 13 itibariyle mikrofon başında sevgili Kaan olacak. Sevgili Kaan kardeşime kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Bir hafta sonra inşallah cumartesi günü yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tablet deyince vatan.
0: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: yaşa. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok iyi ya
1: Avea. Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: Ultraşar
5: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
6: Festi
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Müslüm Gürses sevenlerine ve hayranlarına bu özel şarkısını armağan ettik. Tarihler 2 Ağustos günlerden pazar. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir pazar günü diliyorum kralcılarımıza. Sevgili Melih'in sevgi çemberine teşekkür ediyoruz. Onu uğurladık. Saat 16'yı gösteren dek alemin kralında en sevilen, en beğenilen şarkılara eşlik edeceğiz. Bu arada program içerisinde de bir sürprizim olacak. Kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? Az sonra hatırlatacağız. Haftaya pazar günü sevgili Kadirhan mikrofon başında olacak. Sevenlerine de bu notu iletelim. Pazar gününe yakışan şarkılar her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımıza ulaşacak. Kral FM'desiniz, Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
8: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Özgür Alter Engel çıktı alemi kralında kralcılarımıza ulaştı bu şarkı. Mahsun Kırmızıgül'le devam edeceğiz. Bugün Antalya Açık Hava'da Mahsun Kırmızıgül konseri var. Sevenlerine hatırlatmayı yapalım yine ve kaldığımız yerden devam edelim kralcılar. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından sizler bizlere nasıl ulaşacaksınız? 0532 703 92 00, alemi kralında Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Sözü Mahsun Kırmızıgül'e bırakalım. Sonrasında da Elazığ'da bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza seslenelim istiyorum.

imparatora kulak verelim ve söz verdiğimiz gibi Elazığ'da bizleri dinleyen kralcılarımıza bir notumuz var. Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımıza öncelikle ulaşıp birbirinden değerli markaların hediye çeklerini ulaştırıyor. Kral Etkinlik Otobüsü'nde sevgili Özgür'ümüz bekliyor ve Kaptan Mustafa'ya da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi seyirler dileklerimi iletiyorum. Karış karış Türkiye'nin dört bir yanında sizlere ulaşıyor. Hediye çeklerine sahip olmayı isteyen kralcılarımız anonsumdan hemen sonra Kral Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonuna gidip vereceğim şifreyi söyleyen bir kralcımız hediye çekinin sahibi olacak. Ama onun öncesinde yapmanız gereken tabii ki Kral uygulamasının cep telefonunuzda yüklü olması gerekiyor. Bunu bütün kralcılarımızla da paylaşmak istiyorum. Bu çok önemli. İmparatora kulak verelim ve ilerleyen dakikalarda Kral Etkinlik Otobüsü'nün Elazığ'da hangi lokasyonda kralcılarımızı bekleyeceğini hatırlatalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi...

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

maalesef ekranlara baktığımda ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının devam ettiğini görüyorum ve sizler gibi büyük üzüntü duyuyorum kralcılar. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Yangınlarınsa en kısa sürede kontrol altına alınmasını ve tüm canlıların güvenliğe kavuşmasını dilerken, alevlerle canı pahasına mücadele eden orman işçilerimize, itfaiye, AFAD, jandarma ve tüm görevli ekiplere kolaylıklar dileklerimi iletmek istiyorum. Kubat yorumuyla devam edelim. Birazdan da ulaştırmış olduğunuz mesajları okumaya başlayacağım. Bunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum sizlere.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde Otoyolu'nun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şarkılardan da duymuş olduğunuz gibi en iyiler, en sevilenler ve en beğenilenler kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Rahmet ve duayla analım. Azer Bülbül alemin kralındaydı. Bu arada kral etkinlik otobüsümüzün Elazığ'da olduğunu paylaşmıştım sizlerle program içerisinde ilk saatte. Şimdi sıra geldi kral etkinlik otobüsünün lokasyonunu paylaşmaya. Lokasyonu ve şifreyi verdikten hemen sonra kral etkinlik otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımız değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Peki kral etkinlik otobüsü şu an nerede? Elazığ'da bizleri dinleyen kralcılarımız Elazığ Murat Kurum Millet Bahçesi önünde sizleri bekliyor. Elazığ Murat Kurum Millet Bahçesi önünde kralcılarımızı bekliyor ve şifremiz Elazığ Spor. Şifremizi tekrarlayalım. Elazığ Spor. Şu anda Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımız değerli markalara ait bir adet hediye çekinin sahibi olacak. Otobüste sevgili Özgür'ümüz kralcılarımızı bekliyor. Birazdan da kazanan dinleyenimize kulak vereceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Söz Özcan Deniz'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında gri, afro, 12.000 BTU klima 28.999 liraya. Baymak Elegant Eco 18.000 BTU klima 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi.

0: çalışırım. Bir sevenim olur elbet. Sevmesen de olur.
1: Radyolarını yine açanlar varsa aranızda keyifli, huzurlu, sağlıklı bir tatil günü diliyorum. Pazar günü diliyorum kralcılarımıza. Çalışanlar var tabii ki aranızda. Kolaylıklar diliyorum. Ankara'dan Hikmet Bey şu an çalışıyor. Taksi camiasında an itibariyle bizleri dinlemekte olan tüm meslektaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Balıkesir'e bir dönelim. Balıkesir'den Nur Hanım hoş geldiniz. Çok sevdiği arkadaşı Ebru'nun doğum günüymüş. Ebru da dinliyor. Ebru doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da kutlayalım. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte İzmir'e dönelim. İzmir'den Buket'e armağan olsun. Buket hoş geldin. Şu an tekstilde çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkıları armağan ediyorum Kaan diyor. İlk defa mesaj gönderen kralcılarımızı es geçmeyelim. Kıymetli dinleyenlerimize şarkıları hediye edelim. 90'lı yıllara damgasını vuran Gülden Karaböcek yorumuna kulak verelim. Küstüm sana dünya, alemin kralında kral efendi.

0: Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımıza hediye çekini sevgili Özgür'ümüz takdim etti. Kralcımıza teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Gaziantep'te bizleri dinlemekte olan kralcılarımızı hatırlatalım mı? 3 Ağustos pazartesi itibariyle, yani yarın itibariyle Kral Etkinlik Otobüsü'müz Gaziantep'te olacak. Öncelikle hediye çekinin sahibi olan dinleyenimize sözü bırakalım. Bakalım dinleyenimiz neler söylemiş. Birazdan da mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz.
1: Merhaba, ben Burhan Aydın. Elektrik mühendisiyim. Kral FM dinliyordum. Otobüse gelen ilk kişi ben oldum. Buradan tüm Erzincanlılara selamlar. Sıradaki şarkı Canım İşime Gelsin. Seni çok seviyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Ah ah ah, çok geçmiş olsun, iyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için.
8: 7 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında

0: ise kulak içi Bluetooth kulaklık 1299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Getir, bir mutluluk getir. İlaç gibi radyo. Reklam.

artık son saatin içerisine az sonra adım atacağız. İstanbul'da bizleri dinleyen kralcılarımıza, sürücülere bir hatırlatmam olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti 3 Ağustos Pazartesi, 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günleri 01 ile 05 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Öncelikle İstanbul'da bizleri dinlemekte olan sürücülerimizle bu notumuzu paylaşalım ve programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.
6: Kaan,

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kralcılarımız bizlere eşlik ederken radyolarında duymayı istediği şarkılara da keyifle yer veriyoruz. Az sonra Babalar Resteli var. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar alemin kralında sizlere ve sevdiklerinize ulaşıyor. Kralcılarımız hiçbir yere ayrılmasınlar. Son saatin içerisinde.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Babalar Resitali'nin startını imparator yorumuyla başlatıyoruz. İbrahim Tatlıses istekleri vardı. Kayseri'den Necdet Bey'e hediye edelim. Ailesine ve sevdiklerine Zonguldak'a dönelim. Orhan kolay gelsin. Çalışan kralcılarımız İstanbul'dan Muhammed, İlyas ve Turgut tüm çalışma arkadaşlarına ve özellikle ailelerine armağan ediyor şarkıları. Müslüm Gürses yorumunu tüm esnaflara hediye etmek istiyorum der. Mustafa Bey kolay gelsin. İyi pazarlar, iyi çalışmalar. Ve tabii ki gurbetçilerimiz dinliyor. Almanya'dan Nilgün Hanım armağan olsun şarkı. Fransa'dan Seda Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Babalar Resitali'ni dillerden düşmeyen şarkılardan bir tanesiyle başlatıyorum.

Babalar Estelinde hayatımıza damgasını vuran şarkılara yer verirken tabii ki kralcılarımızın da duymayı istediği bu şarkıları şöyle bir ulaştıralım istiyorum sevdiklerine. Diyarbakır'a dönelim. Devran Yunusoğlu, Mehmet Yunusoğlu ve Ferhat Karakeçili'ye. Kastamonu'dan, Tosya'dan Hasan Bey sıradaki şarkıyı tüm tekstil çalışanlarına, orman yangınlarına müdahale eden tüm ekiplere armağan etmiş. Teşekkür ediyorum. Akçay'dan Seda Hanım, Bodrum'da bulunan eşi Alparslan Bey'e, Isparta'dan sevgili Mustafa, Ahmet Zorkoç, şarkıyı Zile'de bulunan yakınlarına, Güney Kore'den sevgili Erol'a, Yalova'dan sevgili Murat Şimşek'e, Muğla Fethiye'den Tevfik, Babadağ'da bulunan tüm servis şoförlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyor ve tabii ki meslektaşlarına hediye etti. Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapan pilotlarımız bizleri dinliyor. Onlara da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Tüm şarkılarımızı onlarla da paylaşalım. Az sonra da veda faslı için sizlerleyiz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
4: budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Telefon deyince vatan.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sarıldım.
1: Zamansu misali aktı geçti kralcılarımız vallahi. Veda faslına geldik bile. Birazdan da en kral 20 listemiz kralcılara ulaşacak. 18 itibariyle nöbetçi Erdem mikrofon başında. Unutulmayanlar programıyla mesajlarını ulaştırıp duygularını bizlerle paylaşan, bu güzel şarkılara eşlik eden tüm dinleyenlerimize de her zaman olduğu gibi teşekkür ediyorum. Uzun yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimiz, kazasız belasız sürüşler, çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Pazartesi günü saatler 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçkadan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz 15 Ağustos arası

0: yaşa. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın, Hicran'la listemizde bu hafta 20 numara. Hicran.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Kore Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 19 numarada.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizde 18 numarada yerini alıyor. Korkma.

Geldik en Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 17 numaraya yerleşiyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Mahzun Kırmızı Gül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahzun Kırmızı Gül listemize 15 numaradan giriş yapıyor.

FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile 14 numarada.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. Baha'nın dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında geçtiğimiz haftalarda yeni teknesi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizde geldik 11 numaraya. 11 numarada Karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: En Kral 20.
6: Listemizin 11 numarasında Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk'i dinledik, 10 numaradayız. İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzik severlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Meğerse.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver'e kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizin 8 numarasına yerleşiyor. Söyle.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya Dertliler Meyhanesi ile listemizin 7 numarasında. Efkarlı.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada geçtiğimiz haftalarda 1 numarada ağırladığımız Sammy Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Sammy Cenk listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye Emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sound'uyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin 5 numarasında. Belki

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
5: Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
7: En Kral 20.
8: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Eller Üzer şarkısıyla Serkan Nişancı'yı dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile zirveye emin adımlarla yükselmeye devam ediyor ve bu hafta 3 numara.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
1: 19 numara.
2: Ben bu...

0: hazinemdir.
1: 18 numara.
0: Varsın bir kere de çalsın davullar. Dengim olmayana.
1: 17 numara.

0: kırma.
1: 15 numara.
0: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
1: 14 numara.
0: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
1: 13 numara.
0: Bir

0: yaptım.
1: 12 numara.
0: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
1: 11 numara.

0: 9 numara.
1: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim.
0: 8 numara.

0: 6 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 5 numara.
1: Umdum dağlarda karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: 4 numara.

0: yandın yeri.
1: İki numara. En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil, yükselişini sürdürmeye devam ederek En Kral 20 listemizde bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Unutulmayanlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili dostlar. Yine bir pazar klasiği ve yine Unutulmayanlar programıyla karşınızdayım. 2 saat boyunca bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları beraberce paylaşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: füsti şeftali budur.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
8: Dünya müziğinde de gruplar her zaman çok özel olmuştur. Çok zor bir şey tabii sevgili kralcılar. 3, 4 veya 5 daha fazla ismin farklı tarzlarda, farklı üsluplardaki isimlerin, müzisyenlerin bir arada olması, o grubu sürdürmesi çok kolay bir şey değil. Beatles mesela bunun en önemli, en özel örneklerinden bir tanesidir. Ülkemizde de tabii bazı gruplar, MFÖ tabii bu grupların en başta gelen en önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdiki konuğumuz da, konuk larımız da onlardan bir tanesi. Üç kardeş bir arada olacaklar ve bir sevmek bin defa ölmek demekmiş gibi inanılmaz bir klasiğe, çok güzel bir şarkıya imza atmışlar. Bu grubumuz tabii ki Üç Hürel.

Türküler her zaman çok özel isimler yetiştirmiştir sevgili kralcılar. Tabi Anadolu türkülerin bağrından çıktığı çok özel bir coğrafya. Şartları, doğası, yaşanılan her şey türkülerin ortaya çıkması için çok yeterli. Tabi Neşet Ertaş bu ekolün en önemli temsilcilerinden, en başta sayacağımız isimlerinden bir tanesi. Ama onun ardından da tabi bazı ustalar yetişti. Onları da söylemeden edemeyeceğim, geçemeyeceğim. Musa Eroğlu mesela bunun en önemli örneklerinden bir tanesi ve şimdiki konuğumuz, o da türkülerin, sazın, sözün çok önemli ustalarından bir tanesi. Sadece ismi bile birçok şeyi anlatmaya yeterli.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Böbrek Erdem.

Şimdiki konuğumuz Taverna'nın çok özel seslerinden, çok büyük ustalarından, yorumcularından bir tanesi sevgili kralcılar. Ben de programlarımda sık sık yer veriyorum. Aslında benim Taverna müziğe olan ilgim çok yoğundur. Ama Kral FM'de şarkılarıyla tanışmam benim de biraz eksikliğim. Çok geç tanıdım maalesef. Çok genç yaşta aramızdan ayrılan çok özel bir isim. Onun Taverna'daki lakabı Virtüöz Atilla Kaya.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karaysalı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Türk pop müziğinde çok özel isimler, çok değerli isimler çıkmış sevgili kralcılar. Belki çok fazla şarkıları yok. Yani onlar bir şarkıyla, iki şarkıyla ama öyle bir gündem oluşturmuşlar ki aradan 30, 40, 50 yıl geçmesine rağmen biz Kan ve Gül'ü halen dinlemeye, Anlasana'yı hala dinlemeye devam ediyoruz. Şimdiki konuğumuz öyle. Bir şarkısı var ve o şarkı herkesin kalbine, gönlüne taht kurmuş. Çok özel bir usta, çok özel bir isim Berkant.

geçti arada dönmedin. 18 yıldır

yapraklar solarken, adını anarken gelmedin. Gelmek zamanı,

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Türk sanat müziğinin birçok klasik şarkısında yollar uzak gelemedim, kalbimi kıra kıra, akşam olur gizli gizli gibi birçok şarkısında hep onun imzası var. Çok önemli bir bestekar, çok önemli bir usta. Türk sanat müziğine başka bir form getirmiş. Tabiri caizse benim yorumum tabii bu. Türk sanat müziğine biraz damarı katmış bir isim. Ben onun şarkıları söyleyişini ve yorumlayışını da çok seviyorum. Çünkü onun o beyefendi kişiliği, ben tanışmıştım kendisiyle 90'lı yıllarda. O beyefendi kişiliği, o nezaketi şarkılarına ve şarkılardaki üslubuna da yansımış büyük usta Suat Sayın.

Unutulmayanlar her zaman olduğu gibi efsanelerle, krallarla sona eriyor sevgili kralcılar. Büyük efsaneler arka arkaya sizlerle birlikte olacak. Benden bugünlük de bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasip de kısmet de varsa pazartesi akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

ki uçları hala kanıyor ayaklarında. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı,

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta. Hoşça kal usta.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: işte ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: Bak çok zormuş, çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.